Büyük çaldı. Al çaldı. Büyük çaldı. Al çaldı. Biraz daha al çaldı. Al çaldı. Al çalmaya devam edin. Yükseliyor. Dakika. Hafta saat. Ay yıl bin yüz yıl. Yüz saniye. Bin saniye. 1200'e çarpıyor.

0: Kaç para, kaç gün, geri kalan günlerim için kaç param var?
1: 15.
0: Günde kaç para harcayabilirim?
1: 21.
0: Kaç günde?
1: 20,000. 20,000. Alçalıyor. Paraların ne haddi var?